0: Şipildik. Şipildik. Şipildik. Şipildik.
1: Radyo, radyo.
2: Şipildik.
0: Şip, şip, şip.
2: Tuay, diyo.
0: Duk. Çıkırttık.
2: Şipildik. Dalek.
0: Duk.
2: Şip, şip.
0: Şipildik.
1: Şipildik.
0: Pıdıpıdıpıdıp.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
3: We had the ambience going live, man. We was moving the crowd. And this motherfucker turned on.